0: Günaydın.
1: Seni için ne için bağlı işim?
0: Çoğalan. Baş, Berlin.
1: Yardım için ne için?
0: Günaydın.
1: Can you email me the patient as well, please?